Ya Allah. Rahim, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz ve hoşavist, lahir köye yakın, demen binin, yan göbisti emen, slavi, huay gavretan lebeu, emkatetan, pırkhir ve hoşu ve bereket bet. Kad jmer, noy tavava. Hoşhalım amroj ladu kad jmer ve lagaltan debim, bo tav tüye kirdini pırsa germu gringakani roj. Despeku vak hemişa, لكرتي هوا لكانوا دس بيكي.

Slavtan lebetum katetan baş bi serani barez fermun havala kantan peşkeşdekin. Şandi balay herem le kubunokani le gıl se vezareti Iraq pageçeki de xali peşkeş kirdu davay kirdu pişki herem le buci 2023 be pey serjimeri bo le sada çuarda poendiyek neziki 29 trilyon dinar bers

0: Bede FM 106.1 106.3 Spede FM hemişe dinleyin.
1: Esta göbisti bernami çerxi zerrin dabın. La amadu peşkeş kirdini Luqman Hasan. Esta göbisti bernami çerxi zerrin dabın. La amadu peşkeş kirdini Luqman Hasan.
2: چرخی زیرین رو داوکانی می